0: sur mon sein. Cheikh Moustapha Sigilti
1: tout nan ci yow bu wer
0: bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu wer bu w